0: Sabahın sabahıyorsun, kapıyorsun.
1: Alo, kapıyorsun da dağıtıyorsun.
0: Kapıyorsun da dağıtıyorsun.
1: I'm not going to be able to do that.